0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzun süre oturanlara kalbi koruyan beslenme önerisi. Yeni bir araştırmaya göre kakao, elma veya böğürtlen gibi flavanol açısından zengin gıdalar tüketmek uzun süre oturmanın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliyor. Masa başında çalışanlar veya televizyon karşısında uzun süre vakit geçirenler için bilim insanlarından önemli bir tavsiye geldi. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, flavanol bakımından zengin içecek ve yiyeceklerin uzun süreli hareketsizliğin damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Çalışmada 40 sağlıklı genç erkek iki gruba ayrıldı. Biri yüksek düzeyde fit bireylerden, diğeri daha az aktif kişilerden oluştu. Katılımcılara yüksek veya düşük flavanol içeren kakao içecekleri verildi ve ardından 2 saat boyunca hareketsiz oturmaları istendi. Sonuçlara göre düşük flavanol içeren kakao tüketen katılımcıların kol ve bacak damarlarının esnekliği azaldı. Ancak yüksek flavanol içeren kakao içenlerde bu olumsuz etki gözlemlenmedi. Araştırmanın kıdemli yazarı olan Birmingham Üniversitesi Beslenme Bilimleri bölümünden Dr. Catherine Rondiro şu değerlendirmede bulundu. Uzun süre oturan dönemlerde flavanol açısından zengin gıda ve içeceklerin tüketilmesi hareketsizliğin damar sistemi üzerindeki etkilerini azaltmanın etkili bir yolu olabilir. Kısa yürüyüşler veya ayakta durma molalarıyla birleştirildiğinde bu alışkanlık uzun vadeli sağlık için faydalı olabilir. Flavanoller kakao, çay, elma, erik, böğürtlen ve bazı kuru yemişlerde doğal olarak bulunuyor. Daha önce yapılan çalışmalar bu bileşiklerin damar sertliğini önlemeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceğini de göstermişti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Veli Meşe OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

Küpe FM'den herkese günaydın. 7-4 dakika geçiyor saatler. Hafta başındayız. 4 Mayıs pazartesi sabahındayız. Güzel bir gün bizi bekliyor. Güzel şarkılarla başlayalım sabah haberlerine. Günün gelişmelerini, önemli çıkan, öne çıkan haber başlıklarını saat 10'a kadar aktaracağız sizlere. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim, taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim, bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı, numara 30, Süleyman Paşa Tekin.

0: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde HOLEP tedavisi, prostat büyümesi için lazer teknolojisiyle yapılan kalıcı ve güvenli bir yöntemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta başında hava durumuna baktığımız zaman parçalı ve çok bulutlu bir güne uyandığımızı görüyoruz. Hava sıcaklıkları Trakya'da bugün 16-19 derece arasında değişecek. Pazartesi 4 Mayıs, tabii insanlar önceden birçok kişi plan program yaptı. Edirne'deki Hıdrellez Kakava şenlikleri için günler öncesinden Edirne'deki otel rezervasyonları dolmuştu. Peki yarın ve öbür gün 5'inde ve 6'sında Edirne'de hava nasıl olacak diye merak ediyorsanız Kakava şenlikleri esnasında adeta bir yaz havası yaşanacak. 22-24 derece dolaylarında olacak. Açık bir gün sizi bekliyor olacak.

0: TFM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

Sabah haberlerinden günaydın bir kez daha. Mustafa Sandal radyolarınızdaydı. İzlediniz mi bilmiyorum, YouTube'da var. İzlemediyseniz de mutlaka bir göz atın. Şahane bir şov yayınlandı. Mustafa Sandal'a saygı bir gecesi gerçekleştirildi. Oğuzhan Uğur ve ekibi tarafından gerçekleştirilen bu programın üçüncüsü biliyorsunuz. Önce Ceza, ardından Sertab Erener'e hazırlanmıştı bu özel gece. Geçtiğimiz günlerde de yayınlandı Mustafa Sandal'a saygı bir gecesi. Tabii tartışmaları da beraberinde getirdi. Birbirinden güzel performanslar vardı gecede. Gecenin en tartışmalı konularından bir tanesi de Nikbinler, bir grup var. Yapay zeka destekli müzik yapıyorlar. Ve Nikbinlerin o gecede seslendirdiği Denize Doğru Gel şarkısı muhteşem bir yorumdu bence. Ama hemen ardından sosyal medyada başta Tan Taşçı ve Murat Dalkılıç'ın başlattığı bir tartışma alevlendi. Yapay zeka destekli yapıldığı için bu performansın efendim biraz böyle gömdüler desek yeridir herhalde. Sadece bizde değil bu durum, aslında dünyada da tartışma konusu. Yapay zeka destekli filmler, müzikler acaba kategorilere alınmalı mı mesela yarışmalarda, ya da ne yapacağız diye. Örneğin Oscar ödül törenleri içinde yeni bir kısıtlama getirildi. Önümüzdeki yıldan itibaren tamamen yapay zekanın hazırladığı senaryolar Oscar'a aday gösterilemeyecek, ya da yapay zeka oyunculara Oscar'a aday gösterilemeyecek, insan emeği arıyorlar. Bilmem siz ne diyorsunuz bu konuda?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzun süre oturanlara kalbi koruyan beslenme önerisi. Yeni bir araştırmaya göre kakao, elma veya böğürtlen gibi flavanol açısından zengin gıdalar tüketmek uzun süre oturmanın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliyor. Masa başında çalışanlar veya televizyon karşısında uzun süre vakit geçirenler için bilim insanlarından önemli bir tavsiye geldi. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, flavanol bakımından zengin içecek ve yiyeceklerin uzun süreli hareketsizliğin damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Çalışmada 40 sağlıklı genç erkek iki gruba ayrıldı. Biri yüksek düzeyde fit bireylerden, diğeri daha az aktif kişilerden oluştu. Katılımcılara yüksek veya düşük flavanol içeren kakao içecekleri verildi ve ardından 2 saat boyunca hareketsiz oturmaları istendi. Sonuçlara göre düşük flavanol içeren kakao tüketen katılımcıların kol ve bacak damarlarının esnekliği azaldı. Ancak yüksek flavanol içeren kakao içenlerde bu olumsuz etki gözlemlenmedi. Araştırmanın kıdemli yazarı olan Birmingham Üniversitesi Beslenme Bilimleri bölümünden Dr. Catherine Rondiro şu değerlendirmede bulundu. Uzun süre oturan dönemlerde flavanol açısından zengin gıda ve içeceklerin tüketilmesi hareketsizliğin damar sistemi üzerindeki etkilerini azaltmanın etkili bir yolu olabilir. Kısa yürüyüşler veya ayakta durma molalarıyla birleştirildiğinde bu alışkanlık uzun vadeli sağlık için faydalı olabilir. Flavanoller kakao, çay, elma, erik, böğürtlen ve bazı kuru yemişlerde doğal olarak bulunuyor. Daha önce yapılan çalışmalar bu bileşiklerin damar sertliğini önlemeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceğini de göstermişti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Veli Meşe OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 79 yaşındaki şarkıcı Tülay Özer hayatını kaybetmişti geçtiğimiz günlerde, biliyorsunuz. Zincirlikuyu'da toprağa verildi. Cenazesinde birçok ünlü isim arkadaşı bulundu. Tülay Özer Türk müziğinin önemli kilometre taşlarından bir tanesidir. Türkçe sözlü hafif batı müziği denilen dönemlerde 1972 yılında atıldı bu işe. Zerrin Özer kardeş onun ondan önce. Ondan bir süre sonra da Zerrin Özer ablasından da cesaret alarak sahnelere çıktı ve Tülay Özer'le özdeşleşmiş şahane bir şarkıyla anmış olalım. Hem sanatçıya rahmet hem de sevenlerine başsağlığı dileyerek.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta başında 4 Mayıs Pazartesi sabahındayız. 8'e 6 dakika geçiyor saatler. Güzel, keyifli bir gün diliyorum Trakya'nın dört bir tarafında. Şu dakikalarda özellikle radyolarının başında olan değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere herkese. Haftaya böyle parçalı ve çok bulutlu bir havayla başladık. Hava sıcaklığı bugün Trakya'da 16-18 derece dolaylarında olacak ama tabii merak edilen bir konu var. 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde geleneksel olarak Edirne'de Kakava Hıdrellez şenlikleri kutlanıyor. Birçok konser, etkinlik, dans, müzik, eğlence hepsi bir arada olacak Edirne'de. Ve günler öncesinden Edirne'de Kakava şenlikleri için, Hıdrellez şenlikleri için otellerdeki rezervasyonlar dolmuş durumda. Tabii insanlar merak ediyor acaba Hıdrellez'de hava nasıl olacak diye. İçiniz rahat olsun, bir parça daha sıcak olacak. Adeta bir yaz provası yaşanacak Edirne'de yarın ve çarşamba günü. Hava sıcaklıkları 22 ila 24 derece arasında olacak. Keyfini çıkarın.

0: FM reklam. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Max seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
2: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv, Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
8: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
9: Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı, numara 30.

Sabah haberlerinden günaydın bir kez daha. Saatler 8.18'i gösteriyor. Emre Altuğ ve APO birlikte seslendirdiler bu şarkıyı. Hemen hatırlatalım bu arada, APO Nisan ayında Spotify'da Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcılar sıralamasında ilk 10'da yer alıyor. Semih Cenk 59 milyon kez dinlenmiş Nisan ayında. Manifest 61 milyon, APO 63 milyon, Sezen Aksu 65 milyon, Blok 3 73 milyon dinlenmeye ulaşırken VEG 76 milyon dinlenmeyle 4. sırada yer alıyor. Label C5 87 milyon, Uzi 110 milyon ve Nisan ayında Spotify'da en çok dinlenenlerin zirvesinde 124 milyon dinlenmeyle Motive yer alıyor.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Anneler Günü yaklaşıyor. Anneler Günü'nün yaklaştığında herhalde televizyonlardaki, radyolardaki, sosyal medyadaki Anneler Günü reklamlarından fark etmişsinizdir. Hiçbir şeyden fark etmemiş olsanız bile. Bir beyaz eşya firması televizyonlarda Anneler Günü reklamı yayınladı ve sosyal medyada da tabii tartışmalar başladı. Anneler Günü için hazırlanan reklamda bir mağazada iki tane kadın konuşuyor. Çocuklarıyla ilgili konuştuklarını zannediyorsunuz ilk önce. Reklam filminin ilerleyen saniyelerinde ortaya çıkıyor ki aslında köpekleriyle ilgili konuşuyormuş. Bilen bilir, kedi ve köpek sahiplerinin bazıları işte o birlikte yaşadıkları can dostlarına çocuk, kendi çocukları muamelesi yapar, o şekilde ifade edebilirler. Reklam da aslında bu mantıkla hazırlanmış. Ama tabii sosyal medyada tepkilerin ardından Rütük'te reklamla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

0: hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
1: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler. 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Küpe FM Reklam.

8.35 oldu saatler. Sabah haberleri devam ediyor hafta başında Küpe FM'de. Hafta sonu yayın. Hafta sonu yayınlandı. Mustafa Sandal'a saygı bir gecesinde birbirinden şahane performanslar sergilendi. Ve o performanslardan bir tanesi de aslında Mela Bedel'in seslendirdiği şarkı. Performans çok güzeldi ama şarkının ardından Mustafa Sandal'la girdiği isminin doğru telaffuz ediliş şekliyle ilgili mini tartışma sosyal medyada alevlendi. Mustafa Sandal büyüklük yaptı. Bence o tecrübedeki, o yaştaki şarkıcılardan, sanatçılardan beklenen olgunluk bu olmalı. Performansına odaklanın dedi. Sahnedeki heyecanına veriyorum dedi. Bilmeyenlere hatırlatalım. Performansından sonra Mela Bedel, Mustafa Sandal'a adımı doğru mu söylediniz, yanlış mı? Doğrusu Mela diye söyleniyor, Mela diye değil dedi. Bu tartışmadan söz ediyoruz. Bravo Mustafa Sandal'a, yaptı abiliğini.

Bangladeş'e benziyoruz yavaş yavaş gittikçe. Bangladeş'te iki tekerlerin sayısı 4 tekerlerden fazla. Türkiye'de de malum yaşanan ekonomik durum dolayısıyla yüksek fiyatlar ve maliyetler vatandaşların tercihini değiştirdi. Motosikletler birçok ilde otomobil sayılarını geride bırakarak ulaşımda dengeleri tersine çeviriyor. Otomobil fiyatlarının ulaştığı seviyeler ve artan maliyetler milyonlarca kişinin aslında özellikle şehir içerisindeki ulaşım sorunlarını nasıl çözeceğiz diye düşünürken işte ucuz motosikletler devreye girdi. Bu tabii zaman zaman yeni kargaşaya, yeni sorunlara da yol açmıyor değil.

0: Reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
5: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
7: Anneler Günü'ne özel süper fırsat. Başak Ticareti Arçelik'ten çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla ev kuranlara, yeni başlangıçlara annelerden gelen en güzel destek. Kaliteli, şık ve avantajlı seçenekler Başak Ticareti Arçelik'te. Başak Ticareti Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Bizim buralarda batı tarafında bahar günleri yaşanırken yurdun birçok yerinde Mayıs ayı gelmesine rağmen özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor. Karayollarının uyarılarıyla bazı yerlerde kar yağışı dolayısıyla kapanan yollarda da dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor. Biraz sonra yeni saatimizin başında günün ve haftanın hava durumunu bir kez daha anımsatalım sizlere. Malum hafta içerisinde özellikle Edirne'de kutlanacak olan Hıdrellez Kakava şenlikleri dolayısıyla oraya gelecek olan misafirler Edirne'deki hava durumunu da merak ediyor. Detaylar az sonra.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese bir kez daha. Hafta başında 4 Mayıs pazartesi sabahındayız ve 9'u 9 dakika geçiyor saatler. Güzel bir gün diliyorum, keyifli bir gün diliyorum hepimize. Parçalı ve çok bulutlu bir güne uyandık. Hava sıcaklığı bugün Trakya'da 16-18 derece arasında değişiyor. Kakava şenlikleri de yarın ve çarşamba günü Edirne'de yurt içinden, yurt dışından birçok misafirin katılımıyla gerçekleştirilecek. Danslar, konserler, gösteriler, müzik, eğlence, lezzetli yemekler hepsi Edirne'de misafirleri bekliyor olacak. Günler öncesinden, haftalar öncesinden Edirne'deki otel rezervasyonları dolmuş durumda. Merak edenler var. Hava nasıl olacak acaba Hıdrellez'de diye. Edirne'de Hıdrellez boyunca hava sıcaklığı yazı aratmayacak. 22-24 derece arasında değişecek. Keyifli, güzel bir kakava şenliği, Hıdrellez şenliği katılımcıları bekliyor.

0: Kupe FM reklam. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen market bahar indirimleri 4 Mayıs'a kadar devam ediyor. Torku ayçiçek yağı 5 litre PET 429.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 189.95, Eriş un 5 kilogram 99.95, Tamek domates salçası 830 gram 54.95 TL'ye. Biçen market her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
8: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
9: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Kafe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Onlardan bir tanesi de Ayla Çelik'in son şahanesiydi. 9.30'a yaklaşıyor saatler. Memurları ilgilendiren önemli bir gelişmeyi aktaralım bu dakikada. Yılın ilk aylarında enflasyon farkı ve ek zamlarla geliri artan kamu çalışanları vergi dilimine takıldılar. Bugün enflasyon oranı açıklanacak biliyorsunuz. Artışların etkisiyle erkene çekilen vergi geçişleri 15 Mayıs'ta yatacak maaşlarda net kesinti olarak yansıyacak. Yani yılbaşında alınan maaş zamları, enflasyon farkları ve ek ödemelerle birlikte yükselmişti brüt gelirler. Birçok memur beklenen süreden önce üst vergi dilimine taşıdı bu durum. Bu tablo 15 Mayıs tarihinde hesaplara yatacak olan net maaşlarda belirgin bir düşüşe yol açacak.

0: BFM Reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi, kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde füzyon biyopsisi, prostat kanseri şüphesinde kullanılan gelişmiş bir tanı tekniğidir. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
0: Küpe FM Reklam.

73 milyon dinlenmeyle Nisan ayında en çok dinlenenler listesinde yer alıyordu. Spotify'ın Blok 3 bir kez de radyolarınızda o harika şarkısını dinlemiş olduk. Saatler 9.35'i birazcık geçti. Edirne heyecanlı. 60 bin misafiri ağırlamaya hazırlanıyor. Yarın ve çarşamba günü Edirne'de gerçekleştirilecek olan Hıdrellez Kakava Şenliklerinde şehre 60 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Otellerdeki doluluk oranının %100'e ulaştığı bildiriliyor. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, biliyorsunuz. Ve turizmin hareketliliğini bir kez daha Edirne'de zirveye taşıyor. Her yıl 5-6 Mayıs'ta düzenlenen ve baharın gelişini simgeleyen şenlikler öncesinde, söylediğim gibi, otellerdeki doluluk oranı %100'e ulaştı. Restoranlar özellikle ciğerci esnafı artan talebe karşı hazırlıklarını tamamladı. Kakava ateşi, Roman kültürünün renkli ritüelleri ve Tunca Nehri kıyısındaki geleneksel etkinlikler için misafirlere hazır Edirne.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kiloyla mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88. Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

Sabah haberlerinde hafta başında pazartesi günü aktaracağımız haberler sona eriyor ama günün gelişmelerini saat başı haber bültenlerimizden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda lütfen Küpe FM'i sosyal medya hesaplarından da takip ediniz. Instagram hesabımızda hem güncel haberler sizlerle paylaşılıyor hem de eğlenceli içerikler oradan sizlere ulaşıyor. Mesela bir vatandaşın otobüs terminalinden satın aldığı pişmaniye kutusundan çıkan pişmaniye ile ilgili haber merak ediyorsanız bugün sosyal medya hesabımıza girebilirsiniz, bakabilirsiniz. Beğendikleriniz olursa bir kalp atmayı, bir yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzun süre oturanlara kalbi koruyan beslenme önerisi. Yeni bir araştırmaya göre kakao, elma veya böğürtlen gibi flavanol açısından zengin gıdalar tüketmek uzun süre oturmanın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliyor. Masa başında çalışanlar veya televizyon karşısında uzun süre vakit geçirenler için bilim insanlarından önemli bir tavsiye geldi. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, flavanol bakımından zengin içecek ve yiyeceklerin uzun süreli hareketsizliğin damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Çalışmada 40 sağlıklı genç erkek iki gruba ayrıldı. Biri yüksek düzeyde fit bireylerden, diğeri daha az aktif kişilerden oluştu. Katılımcılara yüksek veya düşük flavanol içeren kakao içecekleri verildi ve ardından 2 saat boyunca hareketsiz oturmaları istendi. Sonuçlara göre düşük flavanol içeren kakao tüketen katılımcıların kol ve bacak damarlarının esnekliği azaldı. Ancak yüksek flavanol içeren kakao içenlerde bu olumsuz etki gözlemlenmedi. Araştırmanın kıdemli yazarı olan Birmingham Üniversitesi Beslenme Bilimleri bölümünden Dr. Catherine Rondiro şu değerlendirmede bulundu. Uzun süre oturan dönemlerde flavanol açısından zengin gıda ve içeceklerin tüketilmesi hareketsizliğin damar sistemi üzerindeki etkilerini azaltmanın etkili bir yolu olabilir. Kısa yürüyüşler veya ayakta durma molalarıyla birleştirildiğinde bu alışkanlık uzun vadeli sağlık için faydalı olabilir. Flavanoller kakao, çay, elma, erik, böğürtlen ve bazı kuru yemişlerde doğal olarak bulunuyor. Daha önce yapılan çalışmalar bu bileşiklerin damar sertliğini önlemeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceğini de göstermişti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Veli Meşe OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörist Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Yapılan toplantıda Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verildi. ABD Başkanı Donald Trump, bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan Poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.
1: Spor.
3: Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Serie A'nın 35. haftasında konuk ettiği Parma'yı 2-0 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Vakıfbank kupasını aldı. Dörtlü finalin en değerli oyuncusu ödülünü ise Vakıfbank'tan Tiana Boşkoviç kazandı.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6.675 liradan, çeyrek altın 10.902 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Çanakkale 16, Tekirdağ 17, Kırklareli 18, Edirne 20 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. Takvimler 4 Mayıs pazartesi gösteriyor ve yepyeni bir haftanın kapıları ardına kadar aralandı. Mayıs ayının o meşhur enerjisi artık iyice hissediliyor. Kimileri için yine mi pazartesi olsa da bizim için bu sabah yeni başlangıçlar, yeni hayaller ve taptaze bir kahve kokusu demek. Kendini has dans ederek ağlatan tarzını yansıtan, ritmik altyapısına rağmen duygusal derinliği olan bir şarkı olan Spotify gibi platformlarda en çok dinlenen eserler arasında yer alan Aşk Olsun isimli parçası ve Onur'la yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Kulübü FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0212

0: 0212-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
2: Küpe FM reklam.
1: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

Merhabalar, güzel bir Mayıs gününden hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün 4 Mayıs Pazartesi. Haftalık planlarınızı masaya yatırdınız belki. Pazartesi sabahlarının o tatlı telaşını bir kenara bırakıp şöyle arkamıza yaslanalım istiyoruz. Gel Bana şarkısının moda sahnesinde kaydedilen özel bir akustik versiyonuyla resmi YouTube kanalında yayınlayan yeni şarkılarını da seslendireceği turne kapsamında 2 Mayıs'ta Eskişehir'de sahne alan ve 16 Mayıs'ta da çeşitli mekanlarda sahne alacak Evren Can Gündüz bizlere sesleniyor.

0: çocuğum.
1: Elimizde dumanı tutan bir fincan kahve, fonda ruhumuzu dinlendiren melodiler. Bu hafta kendimize biraz daha iyi bakmaya, küçük mutlulukların peşinden gitmeye ne dersiniz? Önümüzdeki saatler boyunca sadece müzik ve biz varız. Günlerdir alamadıkları ödemeleri için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen ve açlık grevine başlayan Doruk Maden işçileri hakkında konuşan, depremde, doğal afetlerde, en zor günlerimizde yanımızda olan madencilerimizle dayanışma içerisinde olduğunu dile getirirken, hakkını alamayan herkesin sesine ses olmak zorundayız diyerek örnek bir davranış sergileyen Blok 3 radyolarınızda.

0: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen market bahar indirimleri 4 Mayıs'a kadar devam ediyor. Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 79.95, ekici beyaz peynir tam yağlı kilogram 299.95, Pakköy gezen tavuk yumurtası 15'li 99.95, mutlu makarna çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen market her zaman taze, Silivri Yeni Mahallede.
1: Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30 Süleymanpaşa Tekirdağ.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tek Cross, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Bu anneler gününde annenize çifte mutluluk yaşatın. Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. 55 inç ve üzeri televizyon alımlarında 32 inç televizyon hediye. Sevginizi ekranlara taşıyın, annenize en güzel hediyeyi verin. Başak Ticaret Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin belirsizlik sürerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kararın Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ele alınacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürecek. Genel kurulda sit aidatlarını ilgilendiren düzenlemelerle afetzedelere yönelik destekleri içeren teklif görüşülecek. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD'nin ülkesine askeri müdahalede bulunmak için bahane aradığını söyledi. Amsterdam et ürünleriyle fosil yakıt kaynaklı mal ve hizmetlerin kamuya açık alanlarda reklamını yasaklayan dünyadaki ilk başkent oldu. 1 Mayıs itibarıyla şehirdeki reklam panoları, tramvay durakları ve metro istasyonlarından burger, benzinli araç ve uçak seferlerine ait görseller kaldırıldı.
1: Spor.
3: Manchester United Premier Lig'in 35. haftasında evinde karşılaştığı Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Ukrayna Premier Lig'de teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederek bitime 4 hafta kala zirvede puan farkını 10'a çıkardı. Shakhtar gelecek hafta deplasmanda Poltava'yı mağlup ederse bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6.675 liradan, çeyrek altın 10.902 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Çanakkale 16, Tekirdağ 17, Kırklareli 18, Edirne 20 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Pazartesi günü klasiği devam ediyor. Saatlerimiz sabahın ilk ışıklarını çoktan geride bıraktı. Yollar hareketli, şehir canlı ve biz 4 Mayıs gününde yine bir aradayız. Trafikte olanlara sabır, işbaşı yapanlara kolaylıklar, evinde keyif yapanlara ise kocaman bir merhaba diyoruz. Geçtiğimiz Eylül'de yayınladığı son stüdyo albümü Sende de Benden Var'la dijital platformlarda dikkat çekmeye devam eden, yayımlandığı günden itibaren dinlenme ve paylaşım oranlarıyla öne çıkan albümden şarkılarıyla kısa sürede çalma listelerinde üst sıralara tırmanarak radyo ve dijitallerde güçlü bir ivme kazanan, söz, müzik ve aranjesi kendi imzası taşıyan Benden Bir Sen Olmaz isimli parçayla Tan Taşçı'ya kulak veriyoruz.

0: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
5: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Otocenter Lüleburgaz.
6: Küpe FM reklam.

Mayıs ayının bu ilk pazartesi gününde tempomuzu hiç düşürmüyoruz. Günün en hit parçalarıyla enerjimizi tazeleyecek. Haftanın geri kalanı için gerekli olan o pozitif yüklemi birlikte yapacağız. Radyolarınızın sesini biraz daha açın çünkü bu hafta her şey çok daha dinamik olacak. Özel bir festivalde sahne alan hem tarzıyla hem de enerjisiyle geceye damga vuran Budur, Salla ve Ya Habibi gibi hit parçalarını peş peşe seslendiren, sahnedeki dansları ve iddialı kostümüyle tüm bakışları üzerine toplayan, 2 saat boyunca tempoyu bir an bile düşürmeyen, dansçılarıyla birlikte adeta görsel bir şov sunarken binlerce hayranını coşturan Atiye konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen market bahar indirimleri 4 Mayıs'a kadar devam ediyor. Torku ayçiçek yağı 5 litre PET 429.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 189.95, Eriş un 5 kilogram 99.95, Tamek domates salçası 830 gram 54.95 TL'ye. Biçen market her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Pazartesi sendromuna inatı bugün motivasyon yüksek çünkü her yeni hafta yeni bir başlangıç demek. İşe gidenler, okula koşanlar, yolda olanlar hepinize harika bir gün diliyoruz. Müziğin sesi biraz daha açılsın, gününüz güzelleşsin. 6 Eylül'de verdikleri konserin ardından haklarında soruşturma başlatılan ve 231 gün sonra ilk kez sahneye çıkan Kıbrıs'ta sevenlerin karşısına çıkarken sosyal medya hesaplarından uzun bir aradan sonra ilk konserimiz sahnedeyiz şeklinde paylaşım yapılan, sosyal medyada koreografilerde değişikliğe gittiği ve bazı hareketlerin çıkarıldığı şeklinde haklarında paylaşımlar yapılan Manifest Kızları radyolarınızda.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kiloyla mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88. Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzun süre oturanlara kalbi koruyan beslenme önerisi. Yeni bir araştırmaya göre kakao, elma veya böğürtlen gibi flavanol açısından zengin gıdalar tüketmek uzun süre oturmanın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliyor. Masa başında çalışanlar veya televizyon karşısında uzun süre vakit geçirenler için bilim insanlarından önemli bir tavsiye geldi. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, flavanol bakımından zengin içecek ve yiyeceklerin uzun süreli hareketsizliğin damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Çalışmada 40 sağlıklı genç erkek iki gruba ayrıldı. Biri yüksek düzeyde fit bireylerden, diğeri daha az aktif kişilerden oluştu. Katılımcılara yüksek veya düşük flavanol içeren kakao içecekleri verildi ve ardından 2 saat boyunca hareketsiz oturmaları istendi. Sonuçlara göre düşük flavanol içeren kakao tüketen katılımcıların kol ve bacak damarlarının esnekliği azaldı. Ancak yüksek flavanol içeren kakao içenlerde bu olumsuz etki gözlemlenmedi. Araştırmanın kıdemli yazarı olan Birmingham Üniversitesi Beslenme Bilimleri bölümünden Dr. Catherine Rondiro şu değerlendirmede bulundu. Uzun süre oturan dönemlerde flavanol açısından zengin gıda ve içeceklerin tüketilmesi hareketsizliğin damar sistemi üzerindeki etkilerini azaltmanın etkili bir yolu olabilir. Kısa yürüyüşler veya ayakta durma molalarıyla birleştirildiğinde bu alışkanlık uzun vadeli sağlık için faydalı olabilir. Flavanoller kakao, çay, elma, erik, böğürtlen ve bazı kuru yemişlerde doğal olarak bulunuyor. Daha önce yapılan çalışmalar bu bileşiklerin damar sertliğini önlemeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceğini de göstermişti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Velimeşe OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Yapılan toplantıda Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verildi. ABD Başkanı Donald Trump, bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan tarafsız ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıkladı. Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan Poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.
2: Spor.
3: Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Serie A'nın 35. haftasında konuk ettiği Parma'yı 2-0 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Vakıfbank kupasını aldı. Dörtlü finalin en değerli oyuncusu ödülünü ise Vakıfbank'tan Tiana Boşkoviç kazandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6.675 liradan, çeyrek altın 10.902 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Çanakkale 16, Tekirdağ 17, Kırklareli 18, Edirne 20 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

saatler öğle vaktini gösteriyor. Haftanın ilk mesaisinde yarı yolu çoktan bulduk. Eğer şu an elinizde kahvenizle kısa bir mola verdiyseniz ya da yemeğe çıkmaya hazırlanıyorsanız en doğru frekanstasınız. Pazartesinin o yoğun temposuna kısa bir müzik arası veriyoruz. Şimdi biraz koltuklarımıza yaslanalım, derin bir nefes alalım ve öğleden sonrasına bomba gibi hazırlanmak için müziğin ritmine bırakalım kendimizi. Sosyal medya kullanımına dair yeni bir dönem başlatan, konser sonrası anlık paylaşım bekleyen hayranlarına seslenen, yaşlandım pilim bitiyor diyerek paylaşımlarını artık daha sonra yapacağını belirten, sahnedeki enerjisi ve samimi tavırlarıyla gündemden düşmeyen, dijital alışkanlıklarında dikkat çöken bir değişikliğe giden Yıldız Tilbe ile şimdi nostalji zamanı.

0: FFM reklam.
1: Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
7: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
10: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
8: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
10: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
11: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
12: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı

0: kliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Eskişehir'de tempo yükseliyor, pazartesi tüm hızıyla devam ediyor. Radyoları başında işine gücüne odaklanmış olanlar, klavye başında ter dökenler ya da direksiyon başında şehri arşınlayanlar, hepinize selamlar. Öğle saatlerinin o mahmurluğuna izin vermiyoruz. Modunuzu yükseltecek, işinizi kolaylaştıracak ve size eşlik edecek en dinamik şarkılar sırasını bekliyor. Yeni konser dönemi öncesi yaptığı açıklamalarla hem kariyer yolculuğunu hem de geçirdiği büyük değişimi anlatan, uzun bir aranın ardından Kıbrıs'ta özel bir otelde sahneye çıkmanın heyecanını yaşayan, evdeki haliyle sahnedeki arasında büyük fark oluştuğunu söyleyen, artık beklentilere göre hareket etmediğinin altını çizen, eski Aleyna Tilki'yi kendi ellerimle öldürdüm, yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum, kendimi kariyere bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum diyen genç yıldıza kulak veriyoruz.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
4: Anneler Günü yaklaşıyor. Annenize en güzel hediyeyi seçmenin tam zamanı. Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve teknoloji ürünleri 12 aya varan taksit seçenekleriyle sizleri bekliyor. Annenizi mutlu edecek en güzel teknoloji hediyeleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen market bahar indirimleri 4 Mayıs'a kadar devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar, renkliler 359.95, Milo tuvalet kağıdı bambu kırklı 249.95, Domestos ultra çamaşır suyu 1850 mililitre çeşitleri 119.95, Koroplast buzdolabı poşeti dev eko orta boy 80'li 79.95 TL'ye. Biçen market her zaman taze, Silivri Yeni Mahallede.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
4: Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim, taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim, bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30 Süleymanpaşa Tekirdağ.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
7: Küpe FM reklam.

Ve böylece bir programın daha sonuna geldik. Benden bugünlük de bu kadar. Salı sabahıysa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. 2023 yılında Sedat Arpalık'la evlenen ve Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki sahnesinde Sağ Salim şarkısından sonra hamile olduğunu açıklayan Melike Şahin'le hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin belirsizlik sürerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kararın Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ele alınacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürecek. Genel kurulda sit aidatlarını ilgilendiren düzenlemelerle afetzedelere yönelik destekleri içeren teklif görüşülecek. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD'nin ülkesine askeri müdahalede bulunmak için bahane aradığını söyledi. Amsterdam et ürünleriyle fosil yakıt kaynaklı mal ve hizmetlerin kamuya açık alanlarda reklamını yasaklayan dünyadaki ilk başkent oldu. 1 Mayıs itibarıyla şehirdeki reklam panoları, tramvay durakları ve metro istasyonlarından burger, benzinli araç ve uçak seferlerine ait görseller kaldırıldı.
2: Spor.
3: Manchester United Premier Lig'in 35. haftasında evinde karşılaştığı Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Ukrayna Premier Lig'de teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederek bitime 4 hafta kala zirvede puan farkını 10'a çıkardı. Shakhtar gelecek hafta deplasmanda Poltava'yı mağlup ederse bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6.675 liradan, çeyrek altın 10.902 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Çanakkale 16, Tekirdağ 17, Kırklareli 18, Edirne 20 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: vamos, estampillas, estampillas.
1: Arroz, arroz.
2: Gündüz yolculuğu başlıyor.
3: Oh, yeah, in fact, coming up next up.

Kış taklidi yapan bir Mayıs gününden herkese merhabalar. Müzikal takınız Kupa FM'de gündüz yolculuğumuz başladı. 4 Mayıs'ta hafta başındayız. Güzel bir haftaya merhaba demişsinizdir umuyorum ki. Gündüz yolculuğumuzda Ankara Ekos Gel'le sizlerleydi. Kupa FM'de sıradaki konuğumuz, daha doğrusu konuklarımız Hadise ve Motive olacaklar. Şarkıları Labirent'le.

0: Reklam.
1: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde.

0: Büyükçekmece 0212 883 çift 0005. Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Anneler Günü yaklaşıyor. Sevginizi en güzel hediyelerle gösterme zamanı. Bellona'da Anneler Günü'ne özel büyük fırsatlar sizi bekliyor. Doku Home yatak örtüsü, nevresim, yorgan, alez ve battaniye. Tüm tekstil grubunda %20 indirim. Gümüş suyu halılarda %20 indirim. Ve Bellona'nın tüm ürünlerinde %15 indirim fırsatı. Bu Anneler Günü'nde en güzel hediyeler için sizi mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Bellona'da fırsatları kaçırmayın.
3: PFM reklam.
4: Küpe FM.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

ekstrem ve sıra dışı soğuk havaların hakim olduğu günlerden geçiyoruz. Ülkenin birçok yeri böyle. Maalesef Gaziantep dolaylarında ülkenin güneydoğu coğrafyalarında böyle çok yüksek fırtınalar oldu. Can kaybı söz konusu oldu. Binaların balkonları yıkılmış. Hem Allah'tan rahmet dileyelim hem de geçmiş olsun diyelim. Hasar söz konusu. Hem de işte Bolu ve Afyon gibi Kütahya-Afyon arası karayolunda mesela yolda kalan araçlar olmuş. Kar yağışları bildiriliyor. Gerçekten çok ilginç yani. Mayıs ayında böyle bir manzarayla karşılaşmış olmak. Hava bizi bazen gerçekten çok şaşırtabiliyor. Ama çarşamba gününden itibaren kalıcı olarak bahar gelecekmiş. Haberleri de söz konusu. Onu da buradan söylemiş olalım. Bir iki güncük daha sıkıyoruz dişimizi. Sıcağı bekleyenler için söylüyorum tabii ki. Soğuktan çok hoşlananlar için hava hoş olabilir. Ozan Bayraş'a Romeo ve Yanmışım Sönmüşüm mashup'ıyla şimdi bizlerle.

0: FM reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen market bahar indirimleri 4 Mayıs'a kadar devam ediyor. Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 79.95, ekici beyaz peynir tam yağlı kilogram 299.95, Pakköy gezen tavuk yumurtası 15'li 99.95, mutlu makarna çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen market her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
5: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda. 0506 608 5665.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kiloyla mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88. Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Reklam.

Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Iğdır'da oldukça ilginç ve üzücü bir olay yaşanmış. Yayla yolunda arıların saldırdığı sürüdeki hayvanlar birbirlerini ezmişler. Sulama kanalına düşen 400 koyun ölmüş, 5 kişi de yaralanmış. Çok üzücü bir olay. Orada o bölgede çok sayıda arı kovanı varmış ve oradan geçince böyle bir olay olmuş. Son zamanlarda duyduğumuz üzücü ve ilginç, bir yandan da ilginç olaylardan bir tanesiydi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Müzikal takınız Küpe FM'de, hafta başındayız. Bu güzel pazartesi günü daha az önce megastarımız Tarkan'ı ağırladık. Anılarla Yaşamak isimli güzel şarkısıyla. Sezen Aksu'yla devam edeceğiz. O da en son bizlerle koca bir albüm paylaştı. İçinde birçok güzel şarkı var. Bu şarkılarda başkalarına daha önce vermiş olduğu, başkalarının, başka isimlerin yorumladığı şarkılardan oluşuyor. Kendisi yorumlamış bu sefer. Kendi şarkılarını sahibinin sesinden dinliyoruz yani. İşte Sezen Aksu ve Mış Gibi sizlerle şimdi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzun süre oturanlara kalbi koruyan beslenme önerisi. Yeni bir araştırmaya göre kakao, elma veya böğürtlen gibi flavanol açısından zengin gıdalar tüketmek uzun süre oturmanın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliyor. Masa başında çalışanlar veya televizyon karşısında uzun süre vakit geçirenler için bilim insanlarından önemli bir tavsiye geldi. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, flavanol bakımından zengin içecek ve yiyeceklerin uzun süreli hareketsizliğin damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Çalışmada 40 sağlıklı genç erkek iki gruba ayrıldı. Biri yüksek düzeyde fit bireylerden, diğeri daha az aktif kişilerden oluştu. Katılımcılara yüksek veya düşük flavanol içeren kakao içecekleri verildi ve ardından 2 saat boyunca hareketsiz oturmaları istendi. Sonuçlara göre düşük flavanol içeren kakao tüketen katılımcıların kol ve bacak damarlarının esnekliği azaldı. Ancak yüksek flavanol içeren kakao içenlerde bu olumsuz etki gözlemlenmedi. Araştırmanın kıdemli yazarı olan Birmingham Üniversitesi Beslenme Bilimleri bölümünden Dr. Catherine Rondiro şu değerlendirmede bulundu. Uzun süre oturan dönemlerde flavanol açısından zengin gıda ve içeceklerin tüketilmesi hareketsizliğin damar sistemi üzerindeki etkilerini azaltmanın etkili bir yolu olabilir. Kısa yürüyüşler veya ayakta durma molalarıyla birleştirildiğinde bu alışkanlık uzun vadeli sağlık için faydalı olabilir. Flavanoller kakao, çay, elma, erik, böğürtlen ve bazı kuru yemişlerde doğal olarak bulunuyor. Daha önce yapılan çalışmalar bu bileşiklerin damar sertliğini önlemeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceğini de göstermişti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Velimeşe OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. TÜİK verilerine göre Nisan 2026'da enflasyon bir önceki aya göre %4,18 artarak yıllık bazda %32,37 seviyesine ulaştı. İstanbul Valisi Davut Gül, şehirde sahipsiz sokak hayvanlarının %46'sının toplandığını, geri kalanlarının da toplanacağını ifade etti. Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girerken gözler uygulamaya çevrildi. Ek doğum izni için başvuruların bugün başlayacağı belirtildi. Tekirdağ'da iki gündür süren Poyraz'ın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan küçük tekneli balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açılacak.
2: Spor.
3: Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6.675 liradan, çeyrek altın 10.902 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Çanakkale 16, Tekirdağ 17, Kırklareli 18, Edirne 20 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market bahar indirimleri 4 Mayıs'a kadar devam ediyor. Torku Ayçiçek Yağı 5 litre PET 429.95, Türk Şeker Toz Şeker 5 kilogram 189.95, Eriş Un 5 kilogram 99.95, Tamek Domates Salçası 830 gram 54.95 TL'ye. Biçen Market her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir.

0: ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedi diyor delisin.
1: Emre Altuğ ve APO bizlerleydi. İkisi de çok yetenekli isimler. Emre Altuğ çok uzun yıllardan beri tanıdığımız bir isim zaten. Sanat hayatına gitar çalarak başladığını söylüyor arkadaşlar sevgili Emre Altuğ. 1990'lı yıllarda Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başlamış. Bu esnada da tiyatrodan uzak kalmadan sezonlar boyunca Haldun Dorman Tiyatrosu'nda oyunlarda rol almış. Biliyorsunuz kendisinin sonrasında da devam eden sinema ve televizyon kariyeri de var. Müzikal kariyerinin yanı sıra böyle paralel olarak ilerleyen başka alanlarda da çeşitli başarılara sahip kendisi. Sıla ile devam edeceğiz. Küp FM burası, işte Sıla ve şarkısı Hayran.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
7: Bu anneler gününde annenize çifte mutluluk yaşatın. Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. 55 inç ve üzeri televizyon alımlarında 32 inç televizyon hediye. Sevginizi ekranlara taşıyın, annenize en güzel hediyeyi verin. Başak Ticaret Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
8: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
10: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
11: Küpe FM reklam. Küpe FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Zaman aşımına uğramış hikayemiz. Yıllar sonra kavuştuk sandık artık beraberiz. Sanardım değişmez hiç aşklarda lisan. Olmuşuz artık iki bambaşka insan.

0: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam. Küpe FM.

Süper FM'de gündüz yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Bu harika şarkılarla Can Bayan, Walker ve Heyecan bizlerleydi. Muti'de kendilerine eşlik ettim. Süper FM'de gündüz yolculuğumuzun son dakikalarında güzel bir çakal şarkısına kulak vereceğiz. Sonrasında Hande Yener programımızı noktalayacak Madrigal'le beraber. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin belirsizlik sürerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kararın Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ele alınacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürecek. Genel kurulda sit aidatlarını ilgilendiren düzenlemelerle afetzedelere yönelik destekleri içeren teklif görüşülecek. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD'nin ülkesine askeri müdahalede bulunmak için bahane aradığını söyledi. Amsterdam et ürünleriyle fosil yakıt kaynaklı mal ve hizmetlerin kamuya açık alanlarda reklamını yasaklayan dünyadaki ilk başkent oldu. 1 Mayıs itibarıyla şehirdeki reklam panoları, tramvay durakları ve metro istasyonlarından burger, benzinli araç ve uçak seferlerine ait görseller kaldırıldı.
2: Spor.
3: Manchester United Premier Lig'in 35. haftasında evinde karşılaştığı Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Ukrayna Premier Lig'de teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederek bitime 4 hafta kala zirvede puan farkını 10'a çıkardı. Shakhtar gelecek hafta deplasmanda Poltava'yı mağlup ederse bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6.675 liradan, çeyrek altın 10.902 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Çanakkale 16, Tekirdağ 17, Kırklareli 18, Edirne 20 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küp FM. Dilek'le müzik keyfi başlıyor.

Küpe FM'den iyi günler diliyorum. Mayıs ayının ilk haftasında birlikteyiz. Güzel bir hafta diliyorum. 17 Mayıs'ta Harbiye Açık Hava'da sahne alacak Nazan Öncel'le başlıyoruz. İyi haftalar.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi, sağlıklı günler.

0: Tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16 Selim Paşa Çarşı Kebap, Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: kavuştuk.
1: Mustafa Sandal'a saygı gecesinde sahne alan ve Gidenlerden şarkısına bambaşka bir yorum katan Melek Mosso ile devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de.

0: Reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen market bahar indirimleri 4 Mayıs'a kadar devam ediyor. Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 79.95, ekici beyaz peynir tam yağlı kilogram 299.95, Pakköy gezen tavuk yumurtası 15'li 99.95, mutlu makarna çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen market her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 4334.
8: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kiloyla mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88. Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Reklam.

Hadise müzik kariyerindeki 8. albümüyle ön sipariş rekoru kırdı. 8 Mayıs'ta dinleyiciyle buluşmaya hazırlanan albüm, dijital platformlarda kısa sürede öne çıkarak 2026'nın en çok ön sipariş verilen Türkçe pop projeleri arasına adını şimdi

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzun süre oturanlara kalbi koruyan beslenme önerisi. Yeni bir araştırmaya göre kakao, elma veya böğürtlen gibi flavanol açısından zengin gıdalar tüketmek uzun süre oturmanın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliyor. Masa başında çalışanlar veya televizyon karşısında uzun süre vakit geçirenler için bilim insanlarından önemli bir tavsiye geldi. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, flavanol bakımından zengin içecek ve yiyeceklerin uzun süreli hareketsizliğin damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Çalışmada 40 sağlıklı genç erkek iki gruba ayrıldı. Biri yüksek düzeyde fit bireylerden, diğeri daha az aktif kişilerden oluştu. Katılımcılara yüksek veya düşük flavanol içeren kakao içecekleri verildi ve ardından 2 saat boyunca hareketsiz oturmaları istendi. Sonuçlara göre düşük flavanol içeren kakao tüketen katılımcıların kol ve bacak damarlarının esnekliği azaldı. Ancak yüksek flavanol içeren kakao içenlerde bu olumsuz etki gözlemlenmedi. Araştırmanın kıdemli yazarı olan Birmingham Üniversitesi Beslenme Bilimleri Bölümünden Dr. Catherine Rondiro şu değerlendirmede bulundu. Uzun süre oturan dönemlerde flavanol açısından zengin gıda ve içeceklerin tüketilmesi, hareketsizliğin damar sistemi üzerindeki etkilerini azaltmanın etkili bir yolu olabilir. Kısa yürüyüşler veya ayakta durma molalarıyla birleştirildiğinde bu alışkanlık uzun vadeli sağlık için faydalı olabilir. Flavanoller kakao, çay, elma, erik, böğürtlen ve bazı kuru yemişlerde doğal olarak bulunuyor. Daha önce yapılan çalışmalar bu bileşiklerin damar sertliğini önlemeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceğini de göstermişti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Velimeş OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. TÜİK verilerine göre Nisan 2026'da enflasyon bir önceki aya göre %4,18 artarak yıllık bazda %32,37 seviyesine ulaştı. İstanbul Valisi Davut Gül, şehirde sahipsiz sokak hayvanlarının %46'sının toplandığını, geri kalanlarının da toplanacağını ifade etti. Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girerken gözler uygulamaya çevrildi. Ek doğum izni için başvuruların bugün başlayacağı belirtildi. Tekirdağ'da iki gündür süren Poyraz'ın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan küçük tekneli balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açılacak.
2: Spor.
3: Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 19 kuruş, 1 euro 53 lira, gram altın 6.675 liradan, çeyrek altın 10.902 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Çanakkale 16, Tekirdağ 17, Kırklareli 18, Edirne 20 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Şener 25 Mayıs akşamı Senfoni Orkestrası eşliğinde Hande Bizi Sezen'e Götür konser serisinde yine birbirinden güzel Sezen Aksu şarkıları söyleyecek. Sezen Aksu'nun bir ara vokalistliğini de yapan Hande Yener'in yorumunu dinlemek isteyenlere duyurulur.

0: Tipe FM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniği.

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden ve başarılı söz yazarlarından Tantaşçı, dijital dünyadaki yükselişini sürdürüyor. Kendi şarkılarının yanı sıra başka sanatçılara verdiği hitlerle de tanınan ünlü sanatçı, YouTube'un 1 milyon aboneyi geçen içerik üreticilerine ve sanatçılara verdiği altın plaket ödülünü almaya hak kazandı.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

ve hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü popçu Edis, yeni tarzını Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Edis'in yeni imajı sosyal medya kullanıcıları arasında tam bir görüş ayrılığına neden oldu.

0: Küpe FM reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Haziran akşamı Harbiye Açık Hava'da Esin Aydıngöz'ün yönettiği 48 kişilik senfoni orkestrasıyla Sezen Aksu şarkıları söyleyecek.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kiloyla mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88. Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

0: hesaplarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0535 107 7191 irmethospital.com.
3: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34. 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Küpe FM reklam.

15 Mayıs'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak Sibel Can'la veda ediyoruz bugün. Güzel bir hafta diliyoruz tekrar. Yarın saat 15'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Kübe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD'nin Hürmüz'deki gemilere eşlik etme açıklamasına İran karşı çıktı. İran basını bir Amerikan savaş gemisinin füzelerle hedef alındığını söyledi. ABD ise iddiaları yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump, Özgürlük Projesi operasyonu kapsamında ABD bayraklı iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'nı başarıyla geçtiğini açıkladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Türkiye ile Ermenistan bu yıl tarihi Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu için mutabakat imzaladı. İstanbul'da Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu bir kişi sefer sırasında kayboldu. Denizde arama çalışmaları başlatıldı.
2: Spor.
4: Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 20 kuruş, 1 euro 52 lira 99 kuruş, gram altın 6.639 liradan, çeyrek altın 10.844 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bazı illerimizde bu gece gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle tahmin ediliyor. Kırklar 55-21, Tekirdağ 8-17, Edirne 8-23, Çanakkale 9-21, İstanbul 10-17 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'desiniz. 4 Mayıs 2026. Pazartesi gününe ve yeni haftaya tekrar hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali Ayhanoğlu, sizlerleyim sevgili dinleyiciler. Tam 2 saat boyunca size eşlik edeceğim her zaman olduğu gibi. Hemen başlıyoruz. Yeraltı şarkısıyla APO radyolarınızda şimdi.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Extra Max seninle.
6: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli.
7: Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
5: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
8: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
9: Anneler Günü yaklaşıyor. Annenize en güzel hediyeyi seçmenin tam zamanı. Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve teknoloji ürünleri 12 aya varan taksit seçenekleriyle sizleri bekliyor. Annenizi mutlu edecek en güzel teknoloji hediyeleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
10: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
11: Toyota Plaza Köşdere Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşdere Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde

Pazartesi günümüzde şimdi ise Fatma Turgut ve Salmantin ikilisiyle devam edeceğiz. Yerinde Olmuyor adını verdikleri şarkı şimdi Küpe FM'de.

0: sunuyor.
1: Bir reklam.
2: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

Küpe FM'desiniz. Haftanın ilk eve dönüş keyfi ve haftanın ilk iş günü geride kalıyor. En iyilerle radyolarınızdayız sevgili dinleyiciler. Bengü var sırada şimdi. Sebebi sensin.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Extramax seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
5: Ocean Extra Max seninle.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
7: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen market bahar indirimleri 4 Mayıs'a kadar devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar, renkliler 359.95, Milo tuvalet kağıdı bambu kırklı 249.95, Domestos ultra çamaşır suyu 1850 mililitre çeşitleri 119.95, Koroplast buzdolabı poşeti dev eko orta boy 80'li 79.95 TL'ye. Biçen market her zaman taze, Silivri Yeni Mahallede.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
9: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
10: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
11: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
10: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
12: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kiloyla mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88. Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzun süre oturanlara kalbi koruyan beslenme önerisi. Yeni bir araştırmaya göre kakao, elma veya böğürtlen gibi flavanol açısından zengin gıdalar tüketmek uzun süre oturmanın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliyor. Masa başında çalışanlar veya televizyon karşısında uzun süre vakit geçirenler için bilim insanlarından önemli bir tavsiye geldi. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, flavanol bakımından zengin içecek ve yiyeceklerin uzun süreli hareketsizliğin damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Çalışmada 40 sağlıklı genç erkek iki gruba ayrıldı. Biri yüksek düzeyde fit bireylerden, diğeri daha az aktif kişilerden oluştu. Katılımcılara yüksek veya düşük flavanol içeren kakao içecekleri verildi ve ardından 2 saat boyunca hareketsiz oturmaları istendi. Sonuçlara göre düşük flavanol içeren kakao tüketen katılımcıların kol ve bacak damarlarının esnekliği azaldı. Ancak yüksek flavanol içeren kakao içenlerde bu olumsuz etki gözlemlenmedi. Araştırmanın kıdemli yazarı olan Birmingham Üniversitesi Beslenme Bilimleri bölümünden Dr. Catherine Rondiro şu değerlendirmede bulundu. Uzun süre oturan dönemlerde flavanol açısından zengin gıda ve içeceklerin tüketilmesi hareketsizliğin damar sistemi üzerindeki etkilerini azaltmanın etkili bir yolu olabilir. Kısa yürüyüşler veya ayakta durma molalarıyla birleştirildiğinde bu alışkanlık uzun vadeli sağlık için faydalı olabilir. Flavanoller kakao, çay, elma, erik, böğürtlen ve bazı kuru yemişlerde doğal olarak bulunuyor. Daha önce yapılan çalışmalar bu bileşiklerin damar sertliğini önlemeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceğini de göstermişti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Veli Meşe OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: Hadi çok işim var.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD'nin Hürmüz'deki gemilere eşlik etme açıklamasına İran karşı çıktı. İran basını bir Amerikan savaş gemisinin füzelerle hedef alındığını söyledi. ABD ise iddiaları yalanladı. ABD Başkanı Donald Trump, Özgürlük Projesi operasyonu kapsamında ABD bayraklı iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'nı başarıyla geçtiğini açıkladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Türkiye ile Ermenistan bu yıl tarihi Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu için mutabakat imzaladı. İstanbul'da Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu bir kişi sefer sırasında kayboldu. Denizde arama çalışmaları başlatıldı.
3: Spor.
4: Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 20 kuruş, 1 euro 52 lira 99 kuruş, gram altın 6.639 liradan, çeyrek altın 10.844 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bazı illerimizde bu gece gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle tahmin ediliyor. Kırklar 55-21, Tekirdağ 8-17, Edirne 8-23, Çanakkale 9-21, İstanbul 10-17 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sunar.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
5: Ocean Extra Max seninle. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen market bahar indirimleri 4 Mayıs'a kadar devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi beyazlar, renkliler 359.95, Milo tuvalet kağıdı bambu kırklı 249.95, Domestos ultra çamaşır suyu 1850 mililitre çeşitleri 119.95, Koroplast buzdolabı poşeti dev eko orta boy 80'li 79.95 TL'ye. Biçen Market her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla

0: 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.
9: Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız. Küpe FM burası. Simge Sağım'la ilerlemeye devam ediyoruz. Sevilmeye doy diye.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kiloyla mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88. Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

Haftanın ilk iş günü geride kaldı ve haftanın ilk eve dönüş keyfinde Türk pop müziğinin en iyileri Küpe FM'de olmaya devam ederken Duman şarkısıyla şimdi Edis zamanı.

0: FM reklam.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Güleburgaz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: is.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Güzel bir haftanın daha başlangıcında olduğumuzu ümit ediyorum. İnşallah dilediğimiz gibi geçecektir tüm hafta dedikten sonra. Yine magazinden, müzikten, bilimden, oradan, buradan, her şeyden bahsedeceğimiz bir programımız daha başlıyor diyorum. Açıyoruz müziğin sesini ilk şarkıyla, giriyoruz programa.

0: PFM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen market bahar indirimleri 4 Mayıs'a kadar devam ediyor. Torku ayçiçek yağı 5 litre PET 429.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 189.95, Eriş un 5 kilogram 99.95, Tamek domates salçası 830 gram 54.95 TL'ye. Biçen market her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
4: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kabaklı Köyü, 0542 258 43 34.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.
6: Mustafa Sandal'dan jest oldu dinleyelim. Geçen gün saygı gecesi vardı kendisine. Orada da Mela Beder. Bakın ben de Mela diyorum. Esasında Mela deniyormuş ismine. Bana Mela mı dediniz, Mela mı dediniz dedi. Mustafa Sandal bir şaşırdı, kalktı ayağa. Mela dedim falan dedi. Mela dedim dedi. Aa doğru demişsiniz o zaman dedi. Hani böylesine bir saygı gecesinde. Net bir saygısızlık değil ama çok gerekli miydi bilmiyorum. Gerçi belli bir çevrede tanınıyor sonuçta Mela Beder. Müzik çevresinde. Ama tanımayanlar için de bir tanınmışlık oldu mu bu olayla? Oldu gibi. Ve işte Mustafa Sandal jest oldu.

Kenan Doğulu'yla Ne İstersen Öyle devam edeceğiz şimdi. Geçen günlerde çok güzel bir konsere imza attı. Adeta ünlülerin bayağı bir çoğunluğu oradaydı. Kendisini izlemeye gitmişler. Onların arasında Cem Yılmaz da vardı. Uras Kaygılaroğlu da vardı. Cem Yılmaz en çok ilgi gören isim oldu. Acayip de eğlenmiş, danslar falan etmiş. Kenan Doğulu'yu 32 yıldır dinliyorum. Sahnelerine geliyorum. Çok başarılı bir isim. Gerçek bir sahne adamı, müzik adamı dedi. Biz de öyle olduğunu düşünüyoruz ve Kenan Doğulu'yla Ne İstersen Oyla devam ediyoruz.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30 Süleymanpaşa Tekirdağ.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: İstikbal'de Anneler Günü'ne özel büyük fırsatlar sizi bekliyor. Doku Home yatak örtüsü, nevresim, yorgan, alez ve battaniye. Tüm tekstil grubunda %20 indirim. Gümüş suyu halılarda %20 indirim. Ve İstikbal'de tüm ürünlerde %15 net indirim fırsatı. Bu Anneler Günü'nde en güzel hediyeler için sizi mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret İstikbal'de fırsatları kaçırmayın.
0: Küpe FM Reklam.

blok 3'ten bir kusura bakma dinleyelim ve bugün de hatırlatalım. www.kupefm.com.tr bizleri internette dinleyebileceğiniz adresimiz efendim. Kaydolsun tüm akıllı cihazlara ve tabii ki Instagram'da hem ara ara sizler için güzel sürprizlerimiz oluyor, çekilişlerimiz oluyor. Hem de ülkenizin, bölgenizin gündemi, radyonuz ve bizler, konuklarımız, her şey ama her şey orada sizleri bekliyor. Ve işte blok 3 kusura bakma.

Derya Uluğ'la Hani ile devam edeceğiz. Bu arada öğrenciler için bir haberim var. Ders çalışmadan önce limon koklamanın odağı %26 arttırdı. Ve yeni bilgileri kodlamayı ise %44 daha iyi sağladığı tespit edilmiş. Valla alkali diye biliyoruz, sabahları suyunuza damlatın diyor uzmanlar. Sabah limonlu suyla başlıyoruz güne. Sonra çoğu pazartesi akşamı belki bir hamburgerle falan bile bitebiliyor ama. Nihayetinde sabah bir öyle başlamışlığımız var ama bakın limon koklamak ders çalışmak için bile iyiymiş. O zaman buyurun deneyin diyorum ve Derya Uluğ'la Hani ile devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Pazartesi hariç hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kiloyla mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88. Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzun süre oturanlara kalbi koruyan beslenme önerisi. Yeni bir araştırmaya göre kakao, elma veya böğürtlen gibi flavanol açısından zengin gıdalar tüketmek uzun süre oturmanın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliyor. Masa başında çalışanlar veya televizyon karşısında uzun süre vakit geçirenler için bilim insanlarından önemli bir tavsiye geldi. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, flavanol bakımından zengin içecek ve yiyeceklerin uzun süreli hareketsizliğin damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Çalışmada 40 sağlıklı genç erkek iki gruba ayrıldı. Biri yüksek düzeyde fit bireylerden, diğeri daha az aktif kişilerden oluştu. Katılımcılara yüksek veya düşük flavanol içeren kakao içecekleri verildi ve ardından 2 saat boyunca hareketsiz oturmaları istendi. Sonuçlara göre düşük flavanol içeren kakao tüketen katılımcıların kol ve bacak damarlarının esnekliği azaldı. Ancak yüksek flavanol içeren kakao içenlerde bu olumsuz etki gözlemlenmedi. Araştırmanın kıdemli yazarı olan Birmingham Üniversitesi Beslenme Bilimleri Bölümünden Dr. Catherine Rondiro şu değerlendirmede bulundu. Uzun süre oturan dönemlerde flavanol açısından zengin gıda ve içeceklerin tüketilmesi hareketsizliğin damar sistemi üzerindeki etkilerini azaltmanın etkili bir yolu olabilir. Kısa yürüyüşler veya ayakta durma molalarıyla birleştirildiğinde bu alışkanlık uzun vadeli sağlık için faydalı olabilir. Flavanoller kakao, çay, elma, erik, böğürtlen ve bazı kuru yemişlerde doğal olarak bulunuyor. Daha önce yapılan çalışmalar bu bileşiklerin damar sertliğini önlemeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceğini de göstermişti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Velimeşe OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Sezen Aksu var sırada Kiraz Mevsimi diyecek. Bu arada en çok dinlenen kadın yıldızlar açıklanmış. Birinci sırada Sezen Aksu, ikinci sırada o güçlü sesiyle Ebru Gündeş, üçüncü sırada Simge, dört Gülşen, beş Hande Yener, altı Sertab Erener, yedi Hadise, sekiz Yıldız Tilbe, dokuz Şebnem Ferah. Hala albümünü ve sahnelerini beklediğimiz uzun zamandır molada olan Şebnem Ferah ve on Bengü. Listede Demet Akalın yok, aman duymasın diyorum. Hemen Sezen Aksu'ya bırakıyorum sözü.

0: TPFM reklam. Reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Alfa FM reklam. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. İnme, vücudun bir tarafında güç ve hareket kaybına yol açabilen ve fizik tedaviyle desteklenebilen bir durumdur. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Küpe FM reklam.
3: Motive ve hadiseyle devam edeceğiz. Küçük bir yol diyecekler. Bu arada senelerdir bu kadını tanıyorum. Kaliteden ödün vermiyor. Bana değer verdi. Beni buralara kadar getirdi. İyi ki varsın hadise dedi geçen gün Motive. Dedi derken bana demiş gibi olmasın. Basında okudum tabii ki ben de. İyi de demiş, doğru da demiş. Nihayetinde gerçekten hadisenin kendisi için büyük bir katkısı oldu. Böyle genç isimlerin tanınmasında ve tıpkı Adi gibi müzik dünyasında motive olmasında çok faydası oluyor. Daha tanınan isimlerin. Ve işte dinliyoruz Küçük Bir Yol.

Simge ile sevilmeye doy diye ile devam edelim. Türkiye'de 20-24 yaş arasındaki erkekler %94, kadınların ise %79 olarak hiç evlenmediği ortaya çıkmış. Çok erken bir yaş zaten. Yani insanlar 20-24 yaşlarında daha eğitimlerini tamamlıyorlar. Belki yüksek eğitimleri alacaklar. Ya da çalışıyorlar, hayatlarını kuracaklar. Evlilik kurmak, evlilik yapmak da hem zamanımızda kolay değil, hem bence hiçbir zaman kolay olmamalı. Çünkü bir aile kuruluyor. Yani en önemli şeylerden bir tanesi toplum için. O yüzden de belli bir yeterliliğe sahip olması lazım insanların. Çünkü olmayanları maalesef görüyoruz dedikten sonra sözü tabii ki müziğe bırakıyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzun süre oturanlara kalbi koruyan beslenme önerisi. Yeni bir araştırmaya göre kakao, elma veya böğürtlen gibi flavanol açısından zengin gıdalar tüketmek uzun süre oturmanın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliyor. Masa başında çalışanlar veya televizyon karşısında uzun süre vakit geçirenler için bilim insanlarından önemli bir tavsiye geldi. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, flavanol bakımından zengin içecek ve yiyeceklerin uzun süreli hareketsizliğin damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Çalışmada 40 sağlıklı genç erkek iki gruba ayrıldı. Biri yüksek düzeyde fit bireylerden, diğeri daha az aktif kişilerden oluştu. Katılımcılara yüksek veya düşük flavanol içeren kakao içecekleri verildi ve ardından 2 saat boyunca hareketsiz oturmaları istendi. Sonuçlara göre düşük flavanol içeren kakao tüketen katılımcıların kol ve bacak damarlarının esnekliği azaldı. Ancak yüksek flavanol içeren kakao içenlerde bu olumsuz etki gözlemlenmedi. Araştırmanın kıdemli yazarı olan Birmingham Üniversitesi Beslenme Bilimleri bölümünden Dr. Catherine Rondiro şu değerlendirmede bulundu. Uzun süre oturan dönemlerde flavanol açısından zengin gıda ve içeceklerin tüketilmesi hareketsizliğin damar sistemi üzerindeki etkilerini azaltmanın etkili bir yolu olabilir. Kısa yürüyüşler veya ayakta durma molalarıyla birleştirildiğinde bu alışkanlık uzun vadeli sağlık için faydalı olabilir. Flavanoller kakao, çay, elma, erik, böğürtlen ve bazı kuru yemişlerde doğal olarak bulunuyor. Daha önce yapılan çalışmalar bu bileşiklerin damar sertliğini önlemeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceğini de göstermişti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Veli Meşe OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

yerinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM reklam.

0: Beyoğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Uzun süre oturanlara kalbi koruyan beslenme önerisi. Yeni bir araştırmaya göre kakao, elma veya böğürtlen gibi flavanol açısından zengin gıdalar tüketmek uzun süre oturmanın kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliyor. Masa başında çalışanlar veya televizyon karşısında uzun süre vakit geçirenler için bilim insanlarından önemli bir tavsiye geldi. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, flavanol bakımından zengin içecek ve yiyeceklerin uzun süreli hareketsizliğin damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabileceğini ortaya koydu. Çalışmada 40 sağlıklı genç erkek iki gruba ayrıldı. Biri yüksek düzeyde fit bireylerden, diğeri daha az aktif kişilerden oluştu. Katılımcılara yüksek veya düşük flavanol içeren kakao içecekleri verildi ve ardından 2 saat boyunca hareketsiz oturmaları istendi. Sonuçlara göre düşük flavanol içeren kakao tüketen katılımcıların kol ve bacak damarlarının esnekliği azaldı. Ancak yüksek flavanol içeren kakao içenlerde bu olumsuz etki gözlemlenmedi. Araştırmanın kıdemli yazarı olan Birmingham Üniversitesi Beslenme Bilimleri Bölümünden Dr. Catherine Rondiro şu değerlendirmede bulundu. Uzun süre oturan dönemlerde flavanol açısından zengin gıda ve içeceklerin tüketilmesi, hareketsizliğin damar sistemi üzerindeki etkilerini azaltmanın etkili bir yolu olabilir. Kısa yürüyüşler veya ayakta durma molalarıyla birleştirildiğinde bu alışkanlık uzun vadeli sağlık için faydalı olabilir. Flavanoller kakao, çay, elma, erik, böğürtlen ve bazı kuru yemişlerde doğal olarak bulunuyor. Daha önce yapılan çalışmalar bu bileşiklerin damar sertliğini önlemeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceğini de göstermişti.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Veli Meşe OSB'de yer alan etiket fabrikasına maaş, ikramiye, sağlık sigortası ve dolgun yan haklar politikasıyla çalışacak laminasyon üretim operatörü ve yardımcıları alınacaktır. Bilgi için 0507 398 1515.
4: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

say, Loyal? Is that what I wanna hear?

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

insan. Senin derdin bana da dert, benimki de yeter bana. Bu gecede boşluğuma geldin, buna deniyor mu kadar?

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.